0: Gülde Omek Anlı. FM Oyt, Tuy Radyo.
1: FM Oyt. FM Oyt. FM Oyt. Tuy Radyo. Bu çok o da şey.